0: nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
1: Be happy. Skapadabadu, pili, dili, bandu, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili,